Pandora puta meylediyor kendine. Taban iç güruhta tek dışta çok tanrılı. Ve tanrım eğer bu vadeti yalnızca izliyorsan, sessiz cenaret sigara veya da conta yanmalı. Sırça köşke top tutup basit bir seket vurur. Saray yıkılsa yan gelip yatar üstüne dem bulup at. Kırık tesi yemat motif figüranın kalemleri. Mürekkep içer kan kusar ve dramanın kalemleri mat.

gezen Targum Essen. Sabır taşını kolla çatlatır hamurun kilse yerin dibine haysiyet nakil özgüven müstakilse sal. Çevrin ufka dek kurak kazıp altına da girsen özrü ört.

pençe. Sarhoş olup çalarım kimselere görünmeden. Burası dikenli telle çevrili dikenli kaplı bahçe. Paslı teneke hançer, hançer ağzı şakaktan. Teğet geçeli bu bahçe uzaktır şatafattan. Mazisi gölge, olanlar için geldi aksini söyle. Yok. Kibir sağduyudan tutan sömürgeci uzaktan. İç aleminde mülteci kalırsa yozaksan. Öykün ürpele senk olur ayarı bozuk dillere. Maske yapar hoyratça dilbere, gri küllere. Avangard hayat 55 derece.

güzel targu mesel. Herde düştü ne sen burada hayyem ol ne ben rubayi. Ne tesliyle şarap teslim olsun ne çal dil rubayi. Nizam yok intizam yok gazarus kaplar inzivayı. Baştan al ya da derhal kapat okutma mecmuayı. Sen bu muammayı büyüt içinde kudur. Şapından evhamlı çemberinde çamur zembereğini kur. Kum saatinde kaybol kavursun etine zaman çölüne küllerini savur saç. Baygın halde seyreder alem bu paspal. Piyesin piyonları piyangodan amorti ruhsal. Suyunu sıksam ayıltır alemi bu köhne bal.

da sa tortu ekvatorum. Tako neyse. Tortu ekvatorum. Tako neyse. Ağır sır saşındırdım ömür törpüsünde ben. Sırattan evvel atladım da drama köprüsünden. Başımı döndürür hayat dönence döngüsünden. Arda kalan esas meselelerim budur, var bu mesel.